0: Valentin var gidiyor. Edward 225-6102.
1: Echelon.
0: Pulse 6 break. Confirm 1144.
1: Echelon 6.